non, non, te garal den dar sar, kırırım odu doydu bun, odu doydu bun.